0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 12 Ekim 2026 Pazartesi bugün. Yepyeni ve soğuk bir haftaya başlıyoruz, farkındasınız değil mi? Hafta sonu sürekli söyledim, hatırlatmaya çalıştım ama 2 günlük pastırma sıcaklarının ardından bu sabah birden kışta, sonbaharda bulacağız kendimizi. Sıcaklıkların düştüğü, gök gürültülü sağanak yağışın görüldüğü bir gün olması bekleniyor İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok kesiminde. Ayrıntılardan yayın içinde söz edeceğim. Kral Pop'tasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size

Pastırma sıcakları bitti. Bambaşka bir havaya giriş yaptık bugün. Meteoroloji yeni haftayla birlikte Türkiye geneli için peş peşe uyarılarda bulundu. Akdeniz üzerinden gelecek yağışı sistemin önce Ege ve Trakya'da etkili olması, ardından Marmara ve İstanbul'da kuvvetli sağanaklara yol açması ve sıcaklıkların da 7-8 derece civarında düşmesi bekleniyor. Sağanak ve soğuk hava bir hafta boyunca sürecek. Akom'un da İstanbul için şöyle bir uyarısı var. İstanbul'da pazartesi gecesi itibariyle serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının azalarak 15-20 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor deniyor. Siz yine üstünüze ince bir mont, hatta bir şemsiye almadan dışarı çıkmayın bence.

Haftanın ilk Arda Güler anonsuna geldi sıra. Zira Real Madrid'in Villarreal'i mağlup ettiği maçta performansıyla dikkat çeken Arda Güler için İspanyol basını yine övgü dolu sözler söyledi. Türk oyuncu şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu dendi. Gurur duyduk biz de. O maçta ziyadesiyle kaotikti, izleyenler hatırlayacaklar. Vinicius Junior'ın golünün ardından sahanın içine kadar giren Jose Mourinho koşarak oyuncusuna sarıldı. Ama Vinicius'un golden önce rakip oyuncu Saliba'nın saçını çekmesi sebebiyle hem gol iptal oldu hem de Vinicius kırmızı kart gördü. Çok sinirlenen ve hakemin üzerine yürüyen Vinicius'u Arda Güler ve takım arkadaşları bayağı güçlükle sakinleştirdi. Mourinho da maç sonrasındaki basın toplantısını iptal etti. Ama akıllarda en çok Arda kaldı tabii. Canımız Arda.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesapla. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter

0: 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: Tep o kadar iyi ki Tep. Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlat hayata.
10: Pop, pop, kral pop.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Manifest kızlarımızdan da güzel haberler geliyor. Grup üyeleri Londra'ya yerleşti biliyorsunuz ve 9 Ekim'de de ilk İngilizce şarkılarını Tralala'yı yayınladılar. Ve parça daha ilk gününde yaklaşık 1.9 milyon dinlenmeyle malum çevrim içi müzik dinleme platformunun global listesine ilk 50'den 46. sıradan giriş yaptı. Üstelik Tralala o gün dünya listesine giren yeni şarkılar arasında en yüksek sıradan giriş yapan parça oldu. Şarkının video klibi Londra'da çekildi ama görüntülerde nazar boncuğu ve Türkçeyi gibi Türkiye'ye ait küçük detaylar da göze çarpıyor. Bayıldım. Klibe de şarkıya da ayrı bayıldım zaten. Sosyal medyada Türkiye'de dünyada şarkıyı sevdi belli ki daha ilk günlerden. Şarkının söz ve bestesinde İnci'nin de imzası var. İnci'yi de ayrı severim bu arada. Zara Larsson'un konserinden önce de Türkiye'de ilk kez performans sergilemişti. Ona da ayrıca bayılmıştım. Şimdi Manifest için büyük bir sınav daha yaklaşıyor. Grup 16 Ekim'de Londra'daki OVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserini verecek ve Tralala'yı ilk kez burada canlı söyleyecek, seslendirecek. Başarılar diliyoruz Manifest kızlarımıza. Yolunuz açık olsun.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Manisa'dan gelen acı haberle başlayalım. Bursa'dan Pamukkale'ye giden tur otobüsü Manisa'da bir tırla çarpıştı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 27 kişi yaralandı. Otobüsün iki sürücüsüyle tır sürücüsü gözaltında. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin yasa teklifi bu hafta görüşülmeye başlanacak. Teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'na hedef aldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı. Uzun zamandır üzerinde tartışılan düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım itibariyle 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması için kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Doğu Afrika ülkesi Djibouti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 139 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklık güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalıyor. Bugün İstanbul çok bulutlu 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Bursa sağanak yağışlı 27, Antalya sağanak yağışlı 23 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş evinde kazandı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu düzenlendi. 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğangün, erkeklerde Ali Kaya birinci oldu.

0: Ana Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa

0: Ve otoyolunun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme dersi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ekim ayındayız. Ekim ayı aynı zamanda meme kanseri farkındalık ayı biliyorsunuz. Ve artık ezbere söylediğimiz bir cümle var. En güçlü silah erken tanı. Ben Ekim ayının ilk haftası mamografi ve ultrason çektirmeye gittim. Özellikle 40 yaşın üstündeki herkes de gitsin lütfen. Hemen şimdi randevu alabilirsiniz mesela. Ama mesela diyeceksiniz ki Öykü öyle bir bütçemiz yok. Sağlık sigortam yok. Bunların hiçbiri bahane değil. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın tarama programı kapsamında 40 ile 69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir ücretsiz mamografi çektirme hakkı veriliyor ve bu hizmet KETEM'lerde, sağlıklı hayat merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veriliyor. Yani bu haftaya kendinize ya da sevdiğiniz bir kadına bir kontrol randevusu hediye ederek başlayabilirsiniz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Algar Altın Kapak Altın Standart.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
4: Alışveriş gücü. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Telefon deyince vatan.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
12: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır Toyota.
13: Mmm, bu tatlı aşmış.
14: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
15: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
8: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
9: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
10: Türkcelli'ye bağlan hayata.
11: Pop, pop, kral pop.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
11: Pop, pop, kral pop.
13: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

hafta ne izleyelim derseniz bir defa 16 Ekim'de Organize İşler Karun Hazinesi erişime açılıyor. İlki 2005 yılında izleyiciyle buluşan Organize İşler'in aynı oyuncu kadrosuyla 21 yıl sonra yeniden çekilmesi müthiş. Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan dışında Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu hep aynı isimler. Bensu Soral ve kadroya yeni dahil olan bir isim var. Uras Kaygılaroğlu gibi isimler rol alıyor. 16 Ekim'de izleyeceğiz. Merakla bekliyorum. Diğer yandan Ben Affleck'in hem yönetmenliğini üstlendi hem de başrolünde yer aldığı Animals, Los Angeles Belediye Başkanlığı'na aday bir adamın oğlu kaçırıldığında aileyle siyasi gelecek arasında kalmasını anlatıyor. Eleştirmenler çok cömert davranmıyorlar bu film için. Rotten Tomatoes'da da puan %40 civarında kalmış ve bazı yorumcular da filmi Akira Kurosawa'nın High and Low klasiğinin zayıf bir yeniden çevrimi olarak görüyor. Yeni haftanın dijital takviminde Organize İşler Karun Hazinesi dışında Çarşamba günü Slow Horses var. 6. sezonun yeni bölümü Çarşamba günü erişime açılacak. Perşembe günü de The Diplomat 4. sezonuyla dönüyor. Dizi izleme işi de ayrı bir mesai istiyor bu arada. Ve Ankara Echoes'la devam edeceğiz. Bayıldığım şarkıları Afro House Remix'iyle Beni Al. Şimdi Pop'un Kralı, Kral Pop'ta. Açın radyonuzun sesini, biraz daha uyanalım.

Süper Lig'in 7. haftasında 3 büyük kulüp 3 galibiyet aldı. Hafta sonu Galatasaray cuma akşamı Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Lucas Torreira'nın ilk yarının sonunda kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı çevirdi ve puanını 16'ya çıkardı Galatasaray. Fenerbahçe Rize deplasmanında Rize Spor'u 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'da Samsun'da ilk yarıda bulduğu 3 golle Samsun Spor'u 3-0 mağlup etti. Bu akşam saat 8'de Eyüp Spor Göztepe maçıyla hafta kapanıyor. Ama asıl heyecan yarın Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta Barcelona'yı konuk ediyor. Lamine Yamal'la rakibe karşı oynanacak maç saat 22'de başlayacak. Bir eksikle Rafinha maçta ilk 11'de yer almayacak sakatlığı sebebiyle. Ve çarşamba günü Fenerbahçe İngiltere'de Aston Villa deplasmanına çıkıyor. Şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Çay, simit, bahçıvan. Koşun!

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
4: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
4: Vay! Bu pasta aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan...

12 Ekim 2026 Pazartesi, bugün yepyeni bir haftaya başladık bile. Yepyeni de bir hava karşılıyor bizi tabii yeni haftada. Uzmanlar uzun zamandır uyarılarda bulunuyorlardı. Marmara ve İstanbul'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların 7-8 derece civarında düşmesi bekleniyor. AKOM'un da İstanbul için Pazartesi gecesi itibariyle serin ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği yönünde bir uyarısı var. Sıcaklıkların 15-20 derece aralığında seyredeceği söyleniyor bu uyarıda. Yani bugün dışarı çıkmadıysanız yine bir montla ve şemsiyeyle çıkmakta fayda var. Bu sistemin de hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bir kış, bir sonbahar yaşayalım artık zaten, değil mi? Ekim'i de tamamlamak üzereyiz neredeyse. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez gidiyorum. Harika bir hafta olsun. Yarın sabah görüşürüz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Manisa'dan gelen acı haberle başlıyoruz. Hürriyet'in manşeti: bomboş yolda 11 can gitti. Manisa'da akıl almaz kaza. Akhisar'da tır otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri gitmeye başladı. Tır sürücüsü görüşün açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi ve arkadan çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada 27 kişi de yaralandı. Bir yaralının durumu ağır. 2 sürücü ve otobüsün sahibi, 2. şoför gözaltına alındı. Şoförler tedavi sonrası karakola götürüldü. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Bir başka başlık öne çıkan Hürriyet'te, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar olacak. Husilerin saldırıları, NTV haber portalında manşet: Husi saldırılarına ortak tepki. R4 grubu devletleri, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırıları kınadı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Husiler, Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Devam edelim sabahın manşetiyle. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek. Sabah, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı vatandaşlık maaşının ayrıntılarına ulaştı. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon lira yardım yapılacak. Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için bir ailenin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında bulunması gerekiyor. Fon vurgununda 16 günde 401 milyar lira buharlaştı. Bir başka başlık ilk sayfadan: Tera ve Pusula fonlarında meydana gelen çöküşün hemen öncesinde 401 milyarlık devasa çıkış gerçekleştiği tespit edildi deniliyor detaylarda. Milliyet'in manşeti var sırada. Yürüyen tehlike manşet: Türk savunma sanayinin önemli şirketleri gelişmiş sensörler, yapay zeka, kameralar ve radar sistemlerine sahip elektrikli yabancı araçları yerleşkelerinin içine almamaya başladı. Ve Sözcü'nün manşetine bakıyoruz şimdi. Çalanların lekelenmeme hakları için korunduğunu öğrendik de bunlar neden gizli? Vurgun fonlarına oluk olup milletin parasını akıtarak fonlayanlar kim? Nihat Zeybekçi taktiğini kullanarak fon parasıyla maaş ödeyenler kim? Fatma Betül gibi 200 liradan aldığı hisseyi 4000 liradan satanlar kim? Emek çalan gidecek, halkın yüzü gülecek. Üstünde dikkat çeken başlık bu haberin. Özgür Özel Bursa'da üzüm üreticilerini dinledi, bu sözü verdi. Yeni parti lideri, maliyetler patladı dedi. Emek hırsızı, bu düzen bitecek, resti çekti. Ve dünyanın en yakışıklı erkeği Türkiye'den, bu başlıkta Habertürk'ten ayrıntısını aktaralım. Tayland'da düzenlenen Mr. Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu ve Mr. Global 2026 unvanını kazandı.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü Köprü Genleşme Derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Pop, pop, kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi, koca bir haftanın başlangıcındayız. Evet, bu hafta hepimize güzel haberler getirsin, sağlık getirsin, bol kazanç getirsin, mucizelerle dolu bir hafta yaşayalım. Ben Arzu Kaya 2 saat boyunca yolculuğunuza eşlik edeceğim. Trafikte, kahvaltıda, her nerede ne yapıyorsanız en güzel şarkılarımla karşınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: Yarın haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Pop, pop, kral pop. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Estirno, Dardanel güvencesiyle. Pop, pop, kral
1: pop. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Genç arkadaşlarımız, üniversite öğrencilerimiz, geleceğin bilim insanları, bu haber sizin için. Bir fikriniz var diyelim ki, araştırmaya, projeye dönüştürmek istiyorsunuz ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ben size hemen söyleyeyim, TÜBİTAK üniversite öğrencilerine yönelik araştırma proje destekleri ve lisansüstü burs programları için başvuru çağrılarına devam ediyor. Yani aklınızdaki fikir yalnızca bir fikir olarak kalmak zorunda değil. Doğru araştırma, emek ve destek de gerçek bir projeye dönüşebilir. Başvuru koşullarını ve son tarihleri TÜBİTAK resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Emircan İrek'le devam ediyoruz bu keyifli sabaha. Geçmiş geçmişte. Lale.

Gece etkin olacak. Bu gök olayı Halley kuyruklu yıldızın geride bıraktığı parçacıklarla ilişkili. Gözlem için şehir ışıklarından uzak ve açık bir gökyüzü inanılmaz görüntülere şahitlik edecek. Evet, 21 Ekim'de gece gökyüzüne bakmayı unutmayın sakın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Keyifli bir pazartesi gününe Semih Cenk eşlik edecek bu defa. Çıkmaz bir sokakta.

0: Mr. No. Dardanel güvencesiyle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Televizyon deyince vatan.
4: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
5: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopililer.com.

aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Hangi krediye girin,

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için

0: Kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
4: 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

diyorum sizlere. Türk kullanıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya devam edebilmek için E-Devlet üzerinden en az bir kere yaş doğrulaması yapmak zorunda. 31 Mart 2027'ye kadar doğrulama yapılması gerekiyor. 15 yaşını doldurmadığı tespit edilen çocukların hesapları kapatılacak. Anlayacağınız, hepimizin E-Devlet'e girip yaş doğrulaması yapması gerekiyor. Lütfen bunu da ihmal etmeyelim. Yoksa hesaplarınız kapatılır. Evet, Pop'un kralındasınız. Nasıl geçiyor pazartesi sabahınız? Birazcık modunuz düşük gibi değil mi? Durun durun. Ben çok iyi hissetmenizi sağlayacak bir şarkı daha çalacağım sizlere. Biraz daha radyolarınızın sesini açabilirsiniz.

0: ve batısı Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Ama dememek için EMA Sigorta.
2: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

0: Ama Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Bana diyorlar ki Arzu, bugün pazartesi, modun nasıl bu kadar yüksek? Ben bir şey söyleyeyim mi size? Bana hiç bugün pazartesi günüymüş gibi gelmiyor. Ciddi söylüyorum. Gerçi şöyle bir şey var. Haftanın her günü yayında olduğum için pazartesi gününün ekstra bir özelliği yok. Yani sendrom falan yaşamıyorum. Siz de kendinizi, beyninizi kandırabilirsiniz. Bugün pazartesi değil. Mesela bugün çok güzel bir başlangıç yaptık. Güzel haberler alacağız. Enerjinizi yükseltmenin en iyi yolu biraz ufak tefek yalanlarla kendinizi kandırmak olacak. Evet, çok güzel şarkılarım var bu saat içinde de. 2026 yazına damga vuran ve asla kalbimizden çıkmayacak şarkılardan biri. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle Hileli Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Destek gerekince Solgar ister.
3: Solgar Altın Kapak Altın Standı.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
5: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Meteorolojiden aldığımız son bilgilerle devam edelim. Yarın itibariyle havalar değişiyor. Ülkemize özellikle Ege kıyılarında kuvvetli yağışa sebebiyet verecek bir sistem geliyor. Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Kuzey Ege'de yaşayanlara uyarı var. Çarşamba günü çatı uçması ve su baskını riski bulunuyor. Aman dikkat diyelim. Havaların bir anda değişmesiyle birlikte sıcaklıklar düşüşe geçecek. Bu nedenle yarından itibaren bence montlarınızı çıkarın. Ne yalan söyleyeyim, ben montlarımı çıkardım, kışlıklarımı çıkardım. Hazırım yani. Evet, Pop'un kralındasınız. Gün aydın olsun hepinize. Geçtiğimiz hafta sizlerden en çok istek alan şarkılardan biriyle devam etmek istiyorum. Crush ve grupla aynı adı taşıyan şarkıları Crush.

Hop, müzik dünyasındayız. Çok güzel bir ikili bir araya geldi ve şahane bir şarkı ortaya çıktı. Mert Demir'in Kibariye ile birlikte seslendirdiği Kara Kış. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü, müziği ve aranjesi Mert Demir'e ait. Parça daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil, bir konser sahnesinde duyuldu ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden geldi. Yayın kararı da bu yoğun ilgi üzerine alındı. Mert Demir ve Kibariye müthiş bir ikili oldu. Evet, haberin devamı ve ayrıntıları için kralmüzik.com.tr'ye ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz.

0: de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası, salata üstü.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Seviyorsan sevimi çok. Sırtarsız bekemesi yok.
6: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
8: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti bu sabahlık bu kadar. Yarın salı ve saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumun başında olacağım. En güzel şarkılarım, en güzel konularımla. Lütfen aynı yerde buluşalım. Yarına kadar görüşünceye dek hepinize mutluluk ve sağlık diliyorum. Gün boyunca en sevdiğiniz şarkıları en sevdiğiniz radyo programcıları eşliğinde Kral Pop Radyo'da dinlemeye devam edeceksiniz. Mutlu günler Türkiye, hoşçakalın. Altyazı M.K.

Ahşaptan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
1: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfie Fest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr'de.

0: haberlerini sunar.
1: Beşiktaş evinde kazandı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. A milli takımdaki görevine son verilen Vincenzo Montella veda mesajı yayımladı. İtalyan çalıştırıcı, Türkiye'nin kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak ifadelerini kullandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu düzenlendi. 21 kilometre kategorisinde kadınlarda Hamide Doğangün, erkeklerde Ali Kaya birinci oldu.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.

0: Cihamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme dersi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: noktalarında.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 12 Ekim Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15'te toplanıyor. Toplantının ana gündem başlıkları fon soruşturmasıyla terörsüz Türkiye süreci olacak. Fonların tasfiye sürecinde ödemelere ilişkin yasa teklifi çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 9 maddelik teklif, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımlar için bu tutara kadar, net yatırımı 1 milyon ve üzerinde olanlar içinse en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılmasını öngörüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da Mudanya Mütarekesi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Milli irade vurgusu yapan Özel, kimin demokrat olduğuna seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılma kararını nasıl aldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin kararında etkili olduğunu söyleyen Tugay, İzmirliler için en iyi olan buydu dedi. 1 Kasım'dan itibaren artık 15 yaş altındaki çocuklar sosyal medyada hesap açamayacak. Aktif olan hesaplar için de doğrulama işlemi 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Mevcut hesaplarda da en az bir kez yaş doğrulaması gerekecek. Tokat'ta 2914 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu. En az 139 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'ni vuran İsyas kasırgası geride 4 ölü ve yıkım bıraktı. Ülkenin güneybatısındaki 4 eyalette yüz binlerce kişiye elektrik verilemiyor.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 7. hafta Eyüpspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Devler Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi İtalya'dan Marco Guido oldu. Her iki takım da hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Galatasaray Teknik Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Da birlikteyiz. Ben Mert Rusçuk'u. Umarım keyfiniz yerindedir, iyisinizdir. Hafta iyi başlamıştır. Güzel haberler alıp başlayanlar, yüzleriniz gülüyordur umuyorum. Pazartesi ile ilgili bir şey fark ettiniz mi? Daha sabah gün başlarken gözümüzü açmadan genellikle günün zor geçeceğine karar verebiliyoruz. Pazartesilerde böyle bir durum var. Zaten bundan dolayı kimileri sendrom zannediyor bunu, kimi alışkanlık. Daha sabah gözümüzü açmadan günün zor geçeceğine verdiğimiz karar, of yine pazartesi. Peki gerçekten zor mu pazartesileri, yoksa pazartesiden zor geçmesini mi bekliyoruz? Bence ikincisi. Evet, hafta sonundan sonra bir düzene yeniden adapte olmak çok kolay olmayabilir ama bazen beklenti de o günün havasını etkiliyor bana kalırsa. Ne dersiniz? Henüz saatler öncesine dönüp sabah güne başlarken küçük bir aksiliği hemen yeni haftaya, pazartesiye bağlayanlar varsa eğer, belki fikirlerini değiştirmek için bir hatırlatma olur bu. Sanırım bizim yüklediğimiz anlam bu farkı ortaya koyan etken.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında. Alışveriş
2: gücü. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

Çoğu zaman yayınlarımda dinleyicilerime sorular soruyorum, yöneltiyorum. Yine bir soru soracağım. Zor mu, kolay mı bilmiyorum. Siz karar verin. Daha yüksek maaş ama daha uzun çalışma saatleri mi?

yoksa kazandığınız paranın karşılığında başka şeylerden de vazgeçmiş olabiliyorsunuz. Elbette herkesin maddi şartı farklı, maddi imkanları farklı ama iş hayatında başarıyı değerlendirirken yalnızca maaş bordrosuna bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Çünkü iyi bir iş sadece geçiminizi sağlayan iş mi yoksa aynı zamanda hayatınızı da yaşayabildiğiniz bir iş mi? İşte günün zor sorusu bu bence.

Yeni hafta dilekleri arasında bol kazançlı bir hafta olsun dileğinde bulunanlar. Umuyorum öyle olur her biriniz için. Peki bol kazançları ne yapacağız? Bol bol da alışveriş yapacağız, bitireceğiz öyle mi? Yeni ürün alacaksınız örneğin, internete giriyorsunuz. Biri çok övmüş, bir başkası yerden yere vurmuş. Sonra bir video çıkıyor karşınıza konuyla ilgili. Ardından başka bir video. Bir bakmışsın ürün almaktan çok yorum araştırmaya başladın. Sizin de başınıza geliyor mu? Üstelik bazen o kadar çok görüş duyuyoruz ki karar vermek daha da zorlaşıyor. Günümüzün problemlerinden biri, inanın küçük gibi görünüyor ama hayatın içinde böyle bir şey var. Başkasının deneyimini ölçerken ya da okurken de o ihtiyacı bilmek lazım. Birinin bayıldığı ürün senin işine yaramayabilir. O yüzden yorumları dinleyin ama karşılaştırmayın denir. Katılıyorum. Son soruyu kendimize sormak lazım. Ben bunu niçin alıyorum? Ben bunu genellikle kendime soruyorum. Ve cevabı yoksa hakikaten almaktan vazgeçtiğim oluyor. Doğru alışveriş, herkesin beğendiğini almak mı? Kendi ihtiyacımıza uygun olanı seçmek mi? Bu soru da benden size. La-

0: Dan kampanya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her

0: her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Of of of, bu makarna aşmış.
12: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Çocuklar, çocuklar hayatımızın vazgeçilmesi, hayatın neşesi. Peki çocuklarıyla hafta sonunda bol bol vakit geçirenler ne mutlu, ne şanslısınız. Değil mi, siz de böyle görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki çocuklu evlerde bitmeyen şeyler vardır. Mesela onlardan biri sorular. Bu hafta sonu bol bol sorulara cevap verdim diyenler var mı? Gökyüzü neden mavi? Benim oğlum soruyordu mesela. Uçak nasıl uçuyor baba? Diyorum ki motorları var. Motorlar onu çalıştırıp nasıl uçuyor? Neyse ki komşum uçak mühendisi. Dur diyorum, Serdar amcanla konuşturayım seni. Dünya neden dönüyor mesela? Bir soruyu cevaplıyorsun, üç yenisi geliyor beraberinde peş peşe. Dönüyor da peki o nasıl oluyor mesela? Günümüzde bilgiye ulaşmak kolay artık. Her yerden ulaşabiliyoruz. Hem de çok hızlı ulaşabiliyoruz. Ama bunun getirdiği bir dezavantaj var. Her şey elimizin altında olduğunda merak etmekten uzaklaşmaya başlıyoruz. O yüzden çocuklara öğreteceğimiz en değerli şeyin her şeyi bilmek değil, merak etmekten vazgeçmemek olduğu konusunda uzman görüşleri var. Peki bu konuda sizin görüşünüz nedir? Bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken merak etmekten uzaklaşıyor muyuz?

0: sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
0: Emma Sigorta risk haritasını sundu.
2: Pop, pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Selamlar, sevgiler, herkese güzel bir hafta diliyorum. Kral Pop burası, ben Mert Rusçuklu. Peki ben güzel bir hafta dileğinde hep bulunuyorum da gerçekten güzel başladı mı, iyi gidiyor mu? Sosyal medyaya bakınca herkesin hayatı güzel gidiyor gibi görünüyor. Açıyorsun telefonu, biri tatilde, biri yeni araba almış, biri restoranda. Herkes mutlu, herkes başarılı, herkes mi hayatın en güzel gününü yaşıyor kardeşim diye içten içe hayıflanıyor insan. Sonra kendi gününe bakıyorsun, markete gitmişsin, faturalar gelmiş, trafiği, bitmeyen işleri, çilesi, ister istemez kendimizi kıyaslıyoruz değil mi? Sosyal medyada gördüğümüz şey çoğu zaman insanların hayatının sadece çok küçük bir kısmı. Yani paylaşmayı seçtikleri kısmı aslında. Kimse her gününü aynı güzellikte yaşamıyor. Ekranı kapatınca kendinize şu soruyu sorun ne olur. Ben kendi hayatımı başkasının seçtiği en güzel anlarla mı karşılaştırıyorum? Öyle değil mi zaten? Gerçek hayatın değeri ne kadar güzel göründüğüyle mi ilişkili Allah aşkına?

0: Hayattan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
3: Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ede.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlat hayata.
4: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Sabah saatlerinde güne başlarken nasıl bir ruh halindeydiniz? Şimdi öğleden sonra saatlerinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Niye soruyorum? Çünkü kendimden de örnek vereceğim. Sabah bir anksiyeteyle başladı gün. Ya dedim yani bir kahve içelim, bir toparlayayım, bir kahvaltı yapayım, belki ondandır. Ama yok o geçmiyor. Sonra düşündüm, nedir bu telaşın sebebi? Bir şeyleri yetiştirme telaşı. Öyle değil mi zaten? Türkiye'nin dört bir yanında insanlar haftanın ilk işlerini yapmaya başlıyor.

açıyor, biri dükkanını açıyor, biri toplantıdan çıkıyor, biri çocuğunu okuldan almak için saat hesaplamış, biri evde haftanın düzenini kurmaya çalışıyor. Aslında herkesin ortak bir tarafı var. Belki de hepimiz yaşıyoruz aynı telaşı. Önümüzde henüz yaşanmamış koca bir hafta var ama sadece o küçük kararların, yani o birkaç saatin içerisine düşüp kendimizi ne kadar sıkıştırıp ne kadar tetiklediğimizi, ne kadar baskı altına aldığımızı görmek

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta birlikteyiz. Müzik işimizin bir parçası. Dolayısıyla soralım müzikle ilgili ilginç bir soru. Belki de vardır cevaplamak isteyenler. Hiç ilk dinlediğinizde beğenmediğiniz bir şarkıyı birkaç gün sonra bağıra bağıra söylediğiniz oldu mu? Oldu değil mi? İlk dinleyişte fena değil diyorsun. İkinci dinleyişte bak nakaratı güzelmiş. Üçüncü de şarkıyı ezberliyorsun. İşin güzel tarafı bunun araştırmalarda da vardır karşılığı. Tanıdık gelen melodileri zamanla daha çok seviyoruz. Biliyor musunuz? İşin matematiği bu. Çünkü beynimiz tekrar duyduğu müziğin ritmini, melodisini ve nasıl evrileceğini, nereye gideceğini öğreniyor. Tabii her şarkı tekrar dinleyince güzelleşmiyor. Orası ayrı konu. Şimdi genellemeyelim. Bazılarından da sıkılıyoruz. Ama bazen bir şarkıya alışmak onu sevmemizin ilk adımı olabiliyor. Hayat gibi. Hayatın kendisi de öyle değil mi? Hayatın içindeki insanlar, hayatımıza girmeye çalışanlar. Her gördüğümüz kişiyi sanki tek seferde, ilk seferde hayatımıza mı alıyoruz?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
1: istersen o. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

Sonbaharla nasıl aranız? İyi geliyor mu Ekim ayı sizlere? Şimdiye kadar en azından fena değildi ama bu hafta itibariyle sonbahar olduğunu iyice hatırlatacak bize Ekim ayı. Evet, önümüzdeki günlerde yağmurla, serinleyen havayla, biraz daha erken kararan akşamlarla hatırlatacak. Ama o da güzel, iyi hissettirir bana. Bilmiyorum sizde nasıl etkisi vardır ama hava değişince ruh hali de değişiyor mu diye merak ederiz, değişir. Güneşli bir sabah daha enerjik hissedersin, kapalı bir günde biraz daha durgun oluruz. Aslında gün ışığının azalması uyku düzenini, enerjimizi etkiliyor. Tabii herkes de aynı etkiyi yaratmaz, kimi yağmuru sever, kimi güneşi özler. Zaten sonbaharın güzel tarafı da bu değil mi? Her gün aynı tempoda olmak zorunda olmadığımızı hatırlatıyor. Ben o yüzden severim sonbaharı. Her gün farklı, sürprizi bol. Mevsimler değişirken bizim de biraz ritim değiştirmemiz gerektiğini hatırlatır. Salıdan itibaren özellikle sıcaklıklar düşecek Türkiye genelinde. Aman dikkat. Önleminizi alın, sonra hava değişti hasta oldum demeyelim. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 7. hafta Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Saat 22'de başlayacak karşılaşmayı İtalya'dan Marco Guida yönetecek. Her iki takım da maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanlarla tamamlayacak. Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'ndeki Aston Villa maçının hakemi Slovakya'dan Ivan Kruzliak olarak açıklandı. 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 22'de başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcıhamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcıhamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumu.

0: Mahalleye varan çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
3: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Seviyorsan sebebi çok. Sütarsız bekemesi yok.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: Mr. No, Dardanel güvencesiyle.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: da bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 12 Ekim Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak Metina bölgesinde 4 kampı boşalttı. Güvenlik kaynakları gelişmenin terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu vurguladı. 85 kişinin tutuklandığı fon soruşturması derinleşiyor. 440 kişinin 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon lirayla fonlardan çıkış yaptığı tespit edildi. 100 milyon lira ve üzerinde çıkış yapan yatırımcı sayısının da 168 olduğu belirlendi. Soruşturmayı önceden haber alıp almadıkları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizinde kanun çıkar çıkmaz ödemelerin yapılacağını söyledi. Bunun da Ekim ayı içinde olabileceğini aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 90 sanık hakkında karar çıktı, 88'i beraat etti. Manisa'da dün kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförünün hatası 11 cana mal oldu. Otobanda geri giderken tırın çarptığı otobüste yaralanan 27 kişiden 13'ü bugün taburcu edildi. Antalya'da da bugün bir midibüs devrildi, biri ağır, 17 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Antalya-Isparta karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat'ta 3000'e yakın kişi zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvurdu. Okulların tatil edildiği kentte içme suyundan alınan numuneler inceleniyor. İSKİ vatandaşları 16 saat sürecek planlı su kesintisine karşı uyardı. Yarın sabah saat 10'dan çarşamba gecesi saat 2'ye kadar sürecek çalışmalarda Maltepe ilçesinde Zümrüt Evler Gül Suyu, Esenkent ve Gülen Su mahalleleri etkilenecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar hissedilir derecede azalıyor. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece.
0: Kral Pop Haber.
2: Sigorta risk haritasını sunar.
3: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Ama dememek için EMA Sigorta.
2: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

12 Ekim ve Pazartesi yeni bir hafta başladı. Yeni haftanın ilk gününün genel o yoğun temposunda öğleden sonrasındayız. Saat 16 itibariyle yeni saat açılışıyla haber merkezine teşekkür edelim. Günün gelişen olaylarını paylaştılar. Hemen ardındaysa en sevdiğiniz şarkılarla Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saatimizde eşlik ediyorum. İyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz, her şeyin yolunda olduğu bir hafta olması temennisiyle açılış yapıyoruz.

yapayım. Manifest Vaj'da Pekkan'la Hileli dinleyeceğiz. Trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Birazdan hem gündemde konu başlıkları olacak hem harika şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Herkese merhaba.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Gönlünün

Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50

Az önce bahsetmiştim. Bu hafta temsilcilerimizin Avrupa'daki mücadeleleri var. UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, ikinci karşılaşmaları yarın itibariyle başlıyor. Yarın akşam saat 22'de de Galatasaray-Barcelona mücadelesi var. Temsilcimize başarılar dileyelim. 14'ünde yani çarşamba günü hafta ortası saat 22'de de Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise bu hafta perşembe akşamı 15 Ekim'de Hoffenheim'la mücadele edecek. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'da Kups'la yine 15 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te karşılaşacak. Tabii gün öncesinde mutlaka hatırlatma yapacağız ama bu haftanın Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde mücadele eden kulüplerimizin mücadeleleri bunlar. Şimdi Kral Pop Radyo'da Crash ve Benim Olsana'yla devam edelim. Gece

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Destek gerekince Solgar Altın Kapak Altın Standart.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'larda.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

Yeni haftaya başladık. Bu haftayla ilgili meteoroloji uzmanları hava sıcaklarındaki düşüş ve yağışla ilgili uyarılarda bulundular. Bugün 7 bölgemizde sağanak yağış uyarısı var. 13 kentimiz için ara ara yoğun yağış alacak ihtimaline karşı sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ama yarın ve sonraki günlerde tüm yurdumuzu etkisi altına alacak. Yağışlı ve hava sıcaklarında da 5-6 derecelik düşüşün hissedileceği ve bazı bölgelerde daha fazla hava sıcaklarındaki düşüş de gündemimizde olacak. Bugünlerde ise tabii ki bize düşen hem giyimimizi hava durumuna göre iyi koordine etmek, aynı zamanda da sağlıklı beslenmek her daim olduğu gibi. Yeni hafta, bir kez daha iyi haftalar herkese. Kral Pop Radyo'da çok sevdiğiniz şarkılara iyi bir örnek daha, Beni Al ve Ankara Ekos dinleyelim.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Yağışlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Sıcaklık da düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Ama dememek için EMA Sigorta.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Yeni haftaya başladık. Yeni haftayla birlikte yepyeni müzik haberlerine kralmüzik.com.tr'den ulaşabileceğinizi hatırlatayım bir kez daha. Hafta sonu Kral Pop Radyo Top 20 listesini paylaşmıştık. Tüm listelerimiz Kral Pop Radyo Top 20 listesi Kral Liste, kralmüzik.com.tr adresimizde detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Yeni müzik haberlerinden biri aslında geçtiğimiz günlerde lansmanla ilgili çalışmalarını yaptılar. Manifest grubu kariyerindeki ilk İngilizce şarkılarını Tralala'yı yayımladılar ve çok ilgi gördü, görmeye de devam ediyor. Süreçle ilgili ya da diğer müzik haberleriyle ilgili her şey kralmüzik.com.tr adresimizde. Şimdi Manifest'le Toz Pembe dinleyelim. Kral Pop Radyo'da yeni saat şarkılarına devam edelim.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
2: Komili komili komili komili.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Taşka ayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.

Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfiefest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Denir, Ege Üniversitesi, İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi, Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.tr'de.

0: yine gider miydin?
1: Bir araştırma 21 binden fazla yetişkinle 30 ülkede gerçekleşiyor. Yapılan anket de Eylül 2026 itibariyle küresel tüketici güven endeksini belirlemiş oluyor. Yani tüketici güveninin en yüksek olduğu ülkelerde zirvede Hindistan var. %60

66.9'da. İsveç ikinci sırada %60'da. Malezya üçüncü sırada %54.8'de. Singapur dördüncü sırada %54.3'le. Tayland, Endonezya, Peru, Hollanda, Brezilya, Kolombiya, Meksika, ABD diye sıralama devam ediyor. Ülkemizde ise bu oran %35,3'lük bir seviyede düşük ama küresel ortalamanın da %48,4 olduğunu hatırlatıyor.

ile birlikte dinliyorlar, çalışıyorlar aynı zamanda. Kolaylıklar dilemişler. İyi haftalarla beraber. Teşekkür ederiz. Çorlu'dan Bülent, iyi haftalar herkese. Tüm esnaf arkadaşlarıma, Çorlu esnafına selamlar. Nail, Bursa'dan, uzun zamandır sizi dinliyorum. Bugün bir isteğim var. Şarkı, dün 15. yılımızı doldurduğumuz hayat arkadaşım, canım eşim Emel için gelsin. Seni çok seviyorum. En güzel aşk şarkıları sizin olsun tabii ki. Merhaba, ben Aylin, Kocaeli'de yaşıyorum, İstanbul'da çalışıyorum. Bugün iş yerimizde doğum günü var. Elif, benim için çok kıymetlisin. Hem iş arkadaşı hem dost olarak ve tabii harika bir eğitmen olarak. İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. Elif Hanım'ın doğum gününü biz de kutlayalım. Ayrıca tabii ki bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize iyi ki doğdunuz mesajımızı aktarmış olalım.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ailesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14

0: Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: için otosor.com.tr.
1: Destek gerekince Solgar isterce.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
5: Pop, pop, kral pop.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Yeni haftaya başladık. Yeni haftayı ilk günü mesai son dakikaları genel kabul gördüğü için eve dönüş yolculuğuna çıkacak. Eve dönüş yolculuğunda olan herkese, trafikte olan herkese iyi yolculuklar ve iyi çalışmalar. Ayrıca iyi güzel haberler aldığımız açılıştaki temennimizi yinelemiş olayım. Sağlıklı, mutlu olduğumuz bir hafta olsun. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim ve birazdan hafta içi her gün olduğu gibi Bay J burada. Hoşça kalın. Like.

0: haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla kapanacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Galatasaray Teknik Bursaspor basketbol maçıyla sona erecek. Mücadele saat 19'da başlayacak.

0: düşüyor. Marmara'nın güney ve batısı, Ege Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli. Ama dememek için
1: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara-İzmir istikameti 0 ile 4. kilometreleri arasında bulunan Ali Haydar Akın Viyadüğü köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

0: akşamlar, iyi haftalar diliyorum milletim. Yeni bir çalışma ve eğitim haftasına başladık. Ya da en güzeli, bütün gün evde siftindiniz, o da güzel. Yanlış anlamayın, siftinmeyi bazen o kadar özlüyorum ki ben. Aslında sürtünerek kaşınmak anlamına geliyor. Ki olsa şahane oluyor. Düşün, evde kimse yok. Ama duvarda kırçıl kırçıl bir pano var. Gidip sırtını sürte sürte kaşıyorsun. Kaşınırken de bir yandan bağırıyorsun. Çok mutluyum ve kimseye ihtiyacım yok. Dikkatimi çekti de benim bu hafta sonu gereksiz yere boş boş düşünürken. Bu papalarda hiç saç olmuyor. Hiç duymadım, görmedim böyle Emre Fel gibi. Saçları lüle lüle bir papa yok. Yani benim anlamadığım... Papalığın 15 milyar dolardan fazla varlığı olduğu biliniyor. Yani İtalyan borsasının %15'i onların. Alamıyorlar mı bir biyotin takviyesi, bir, ne bileyim, çinko, ferritin hapı Hayır bak, yoksulluk yemini ediyorlar, onu biliyorum. Yani bankada 15 milyar dolar yönetiyorsun ama akşam Santa Marta konuk evinde, taş duvarlar, odada dijital kanal var mı falan, hiçbirini bilmiyorum. Bu arada ben İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz. Ya, acaba papalık beni mercek altına almış mı? Yani dünyadaki İtalyan radyo komedyenlerinin akıbetiyle ne kadar ilgililer? Ha? Düşünsenize, Güney Amerika'da bir şeytan çıkarma seansı için çağırıyorlar. Kadının kafası arkaya bakıyor ama benimle meşguller. Bende de çıkaracak şeytan da yok. Beni komple nasıl çıkartırlar, onu planlıyorlar. Ya ben o kadar kötü biri miyim sizce ya? Burada sizi güldüreyim diye bazı kötülükler planlıyormuşum. Böyle rezalet bir ajandam varmış gibi görünüyor. Olabilir. Hepsi sizin için. Yoksa ben banka soygunu planlayacak adam mıyım Allah aşkınıza ya? Ha, bana evet bir şeytan çıkartma, cin kovma seansı lazım mı? Lazım ama çok kolay. Alın karımı evden götürün. Oldu da bitti maşallah.
1: Bu Ayşe.
0: Efendim canım.
1: Boşanma sebebi olur bu söylediklerin.
0: Kanka dalga mı geçiyorsunuz? Evlilikten bahsediyoruz. Karımı evin şeytanı ilan etmeme gelene kadar sebep mi istiyorsun? Sayayım. Sayayım ben size. Bak şu anda dinleyenlerin arasından boşanma sebebi bu diyenler, modern ilişkilerde pembe panjurlu hayaller kuran saf aşıklar. Başka bir şey bundan ibaret. Ya evlilik dediği şey başlı başına iki insanın birbirine sebepsiz yere fatura kesme sanatı ya. Kadın sabah uyanıyor, bana doğru dik dik bakıyor. Gözlerinde öyle bir enerji var ki sanırsın dün gece rüyasında onu aldatmışım. Şu an canlı yayında infazımı hazırlıyor. İnfaz. Daha gün aydınlanmamış, afyonun patlamamış. Bana ilk cümlesi şu: aşkım farkında mısın? Terliklerini yine koridora yamuk bırakmışsın. Senin bu asimetrik yaşam tarzın benim auralarımı bloke ediyor. Gittikçe itici olmaya başladım. Bu evlilik nereye gider bilmiyorum Bayce. Bir kere... aşkım diye hitap ederek başladığı cümle nasıl boşanma nidalarıyla bitti? Ben anlayan var mı bunu? Bir de ben soruyorum, Vatikan peşinde mi acaba? Vatikan'ın Engizisyon mahkemeleri bile benim karımın o mutfaktaki sorgu seanslarının yanında çocuk oyuncağı kalır abi. Adamı iki dakikada hiçbir suçu yokken suçlu hissettirip eline bez tutuşturup

Yani o güce karşı hangi ruhani seans? Hangi şeytan çıkar? Bu yüzden bana boşanma sebebi falan anlatmayın. Ha. Bu bir hayatta kalma mücadelesi. Ama aması var. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere. Yenilmeden Kral Pop Radyo'da burada huzurlarınızdayım.

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
1: Aracını, evini,

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: 1878'den beri.
3: Komili komili komili komili.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
3: Komili komili.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bağlat hayata.
7: Pop, pop, kral pop.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: Reklam. 200'den fazla tekne ve 500'ün üzerinde markanın katılımıyla Bodrum'un benzersiz atmosferinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğinde Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bodrum Boat Show 14-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Bodrum Limanı'nda. Organizasyon ED Fuarcılık, medyası

0: Nasılsınız millet? Bay J yayında, burası Kral Pop Radyo. Yılbaşı yaklaşıyor. Şubat ayının 5'inde alacağım zamlı maaşın hayaliyle yaşıyorum, biliyor musunuz? Çünkü o zammı geçen yıl harcadım. Bitti. Artık bir yerlere bir takım ödemeler yapmam gerekiyor. Hafta sonu Bodrum'da Oktoberfest partileri vardı. Almanya değil burası, biliyorum. Aman, Cadılar Bayramı partileri de yapıyorlar. Hafta sonu işte dişçimle Oktoberfest partisine gittik. Çıkışta dedim ki, nereye park ettin, otoparka mı? Ben dışarı park ettim, dişçime borcum var dedim. Dedi ki, ben de dışarı park ettim, hastadan alacağım var dedi. Bizim teknisyen de dışarı park ediyormuş, onun da benden alacağı var diye ekledi. Yani kısacası, biri bana bir ödeme yapmadığı sürece herkes dışarı park etmeye başlar. Ödeme aldığım anda herkes yine otoparka park etmeye başlayacak. Dedim ya, piyasada bir para var, döndükçe dönüyor, hep aynı para. Biri diğerini ödese zincir kırılacak. Ama işte eskiden otopark 50 lira filandı. Buranın giriş çıkış sabit 500 lira. 3 saat için 500. Bak kanka, ben orta halliden hallice bir insanım. 500 lirayı duyduğum anda kendi kendime şey diyorum. Ben iki sokak arkaya park edeyim, bu parayla 4 kilo tavuk alırım. Bu Ayşe, sonra da gidip alıyor musun 4 kilo tavuğu? Yo, manyak mıyım ben? Ne yapacağım kral 4 kilo tavuğu? Ama hayır, ne yapsaydım yani, alışveriş listesi şeklinde mi düşünce kursaydım yani? Tek ürünle işleri kolaylaştırıyorum. Ne? 500 lira mı? Ben bununla 850 gram piliç, baget, 2 paket kuru maya, 5 kilo un, 1 kilo yağ alı. Böyle mi? O kadar da manyak değilim, merak etmeyin. Beynimi bu kadar yoramam, sonra size kalmaz. Gidip bir de televizyonda büyük büyük bütçe yönetimi dersleri veriyorlar. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Abicim, ülkenin asıl bütçesi, hafta sonu parti çıkışında sırf 500 lira vermemek için arabasını çöp konteynerinin arkasına sıfırlayıp duble reflekse bağlayan o çaresiz insanların akşam eve giriyorum, kafamda hala sokağın haritası var. Ne zaman banyoya girip aynaya baksam, dişçinin bana taktığı porselen dişlerin faturası yerine sokağın başındaki çekicinin silecek sesleri falan çınlıyor kulağımda. Böyle garip bir psikolojideyim. Beni anlıyor musunuz?
1: Utanıyor musun peki Bayşe? Herkes mekanın otoparkından arabasıyla çıkarken sen yürüyerek çıkıp belli ki cimriliğinden arka sokağa park ettiğin için herkes seni parmakla gösterip aa bak fas fakir gidiyor dediği zaman utanıyor musun? Utanıyor musun Bayşe?
0: Ya millet, eskiden olsa belki biraz mesele yapardım ama 56 yaşındayım. Sıkıntı yok. Çıplak da çıkarım ben otoparktan, yürüyorum. Ve boynu birazcık eğilenin kaşığı kırılsın. Bak, net söylüyorum. Koskoca Bay J'sin. Yakışıyor mu bu cimrilik diye ayıplıyorlar mı? Kanka, bu cimrilik değil. Bu tamamen bir asgari hayatta kalma gururu. Tamam. 500 lira otopark parası vermek yerine arka sokakta 3 lira tıp arabayı kaldırıma sıfırlayan o kitle bu memleketin gizli kahramanlarıdır, tamam mı?
1: Yaşa Bay J, bağır ol. Bay J, başkan, hepi biz şampiyon.
0: Bağırsın herkes bana cimri desin. Bağırsın otoparkçı arkamdan gafil adam diye eleştirsin. Çıkışta o 500 lirayı cüzdanda görünce insanlar içi ferahlıyor, tamam mı? Akıllılık ettim diyor. En azından Şubat zammı gelene kadar otoparkçıya değil, kendime sponsor olmuş. Şimdi tek problem, zaten en baştan benim cüzdanımda 500 lira falan yoktu. Onu bulmam lazım. Ayrılmayın, burası Kral Pop Radyo.

0: Pop Radyo'da Bay J yayında. 1991 Kasım ayında başladığım bu radyo sunuculuğu mevzusunda çok yol kat ettim. Artık benimki bir radyo şovu bile değil. Kuantum mantığıyla tasarlanmış komik bir paradoks filan, anlatabiliyor muyum? Bedenim diğer yanda yıllara esaslı bir şekilde meydan okuyamadı. Size 56 yaşımı anlatayım mı? Çok kısa, hiç uzatmadan yapacağım. Her gün, her ne yapacak olursam olayım önce hapını almam lazım. Mesela hemen aklınız kötü yerlere gitmez. Mesela akşam canımdan çok sevdiğim karım kuru fasulye pilav kavurma yapmış, tamam mı? Ve o sabah uyandığımda asit pompası inhibitörünü anında içmek zorundayım, o mide ilacını. Yürüyüşe mi çıkacağım? Önce eklemlerim için kıkırdak yağlama hapı, kalsiyum desteği falan. Devam etmeyeceğim. Her şeyin hapı yayında konuşulacak gibi değil. Çünkü tek söyleyeceğim, bana ani tekliflerle gelmesin kimse. Gün ortası birdenbire buyurun galeta alır mısınız Bay C demişsin kimse. Hazır değilim. Hazır de sizin sümüklü ikramınız yüzünden gecemi mide asitlerinin ağzıma gelmesiyle geçiremem, yakmasıyla beni. Oğlum, östrojen patlamaları yaşıyorum ben ara ara. Bakın şimdi bu bilimsel. Şaka falan yapmıyorum. Her erkeğin 30 yaşından itibaren her sene testosteronu %1 ile 2 arası azalıyormuş. Yani kısaca benim 26 yıldır her yıl testosteronum %1,5 ortalamayla düştü. Ve östrojen güç kazanıyor. Yaşlı bir erkeğin kanındaki östrojen menopozdaki yaşlı bir kadınınkinden fazla olabiliyormuş. Ne anlatmaya çalışıyorsun Bayce? Yakında çok sinirli biri olacağım diyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Doktoruma sorunca hep aynı cevabı veriyor. Testosteron takviyesi alsam ne olur diye şat yapıyorlarmış. Saçlarınız dökülebilir, sinirli olursunuz dedi. Yok dedim, kalsın. Dazlak dazlak karımın yanına gideceğim. Sinirim tepemde. Defol, yüzünü bile görmek istemiyorum kadın diye bağıracaksın. Neye yaradı testosteron? Anlatabiliyor muyum? En azından yani günün sonunda dazlak bir sinir küpü olmak yerine evde hanımla karşılıklı örgü örüp televizyonda romantik komedi seyrederek çaktırmadan gözyaşı döken uysal bir fani olarak çok daha güvenli. Çok da çünkü bu östrojen seviyesiyle bekar kalmanın da bir mevzusu yok, anladın mı?
1: Peki Bayce, sence yaş almanın en zor tarafı ne?
0: Bence arkadaşlar, tabii daha çok fazla yaşlanmadım ama ilk sırada çorap giymek olabilir, onu söyleyeyim. Dünyanın en kolay işi değil mi genç? Ya, gel bakalım 60 yaşına ne olacak? Ben sırf çorapla uğraşmayayım da 6 sene önce Bodrum'a taşındım. Bir şey daha var. 50 yaşı geçtin mi? Kulaklarınızdan bir tanesinin iyi kulağınız olduğunu fark ediyorsunuz. Artık bir iyi, dur iyi kulağıma söyle diye. Bir tanesi daha iyiydi. Ya kral, bunlar stereo değil miydi ya? Neden biri daha erken gidiyor? Anlamıyorum ki ben. Mekana gidiyorum, bakıyorum güzel kızlar sağ tarafımda, sola dönmem lazım. Sola dönmem lazım. Zaten ses çok yüksek. Uhtis uhtis filan. Gösteri izlemeye gidiyorsun. Herkes sahneye bakıyor. Sen iyi duymak için çaprazdaki çıkış kapısını seyrediyorsun mecburen. Açılı durmanla. Ha! İyi tarafı var mı? Var. Hani şu dış sesi kesen kulaklıklar var ya. Geçen karım şey diyor. Saat akşam 4, hala pijamaylasın be adam. Hop, hafifçe sağa dönüyorum. Böyle hani sivrisinek zıp diye konar ya bir yere, sesi kesilir. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında, ayrılmayın lütfen.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Sütü deyince vatan.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı dışarı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
4: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Seviyorsan sevimi çok.
5: Sırtasız beklemesi yok. Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

0: 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
3: Bellona, Bellona.
0: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
1: Komili komili komili komili.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Pop Radyo'da Bay J'ye denk geldiniz. Venüs bizden itiliyormuş. Mars da feci bir şekilde çekiliyormuş. Kasım'ın 10'u mu 15'ine kadar ne? Hiçbir şey yapmamamız gerekiyormuş.
1: Nasıl hiçbir şey Bay J?
0: Baya. Hiçbir şey. İş yeri açmayın, iş yeri kapatmayın. Eski sevgilinizi aramayın. Kimseden ayrılmayın, çıkmaya başlamayın. Kimseye karışmayın, bulaşmayın. Kavga etmeyin, huzur da vermeyin. Bir de feci bir aymış bu. Astrolog tabii bunları söyle. İnanırsınız, inanmazsınız, siz bilirsiniz. Ama sıkı dur genç. Ben böyle ayları çok gördüm hayatımda. 1970 doğumluyum. Z kuşağına, alfa kuşağına geldiği kadar zor gelmiyor bana hayat. Biz tek vitesli elektriksiz bisikletle yokuş çıkardık kanka. Bacaklarım ne yersem yiyeyim yağ bağlamıyor hala. Dün oldukça ilginç bir mesaj geldi bir kadın dinleyicimden. Bay J, dua et ki çok yakışıklısın çünkü şakaların güzel değil yazmış. Ya durun bir saniye. Durun, sakin olun, hemen yüklenmeyin. Kadın tarih öncesi zamanlardan kalma bir yürüme metoduyla çalışıyor. Biraz saygı lütfen. Ha bir de pardon da birinin 56 yaşımda bana çok yakışıklısın dedikten sonra söyleyeceği herhangi bir şeyin kalbimi kıracağını düşünüyorsanız çıldırmış olmanız lazım. Cevap yazdım. Yazdım. Sevgili hanımefendi, bugünlerde moralim çok bozuktu. Ancak sayenizde yakın bir zamanda bu berbat program yüzünden işten kovulur veya fakir kalırsam zengin ama çirkin bir kadınla yoluma devam edebileceğimi bana hatırlatarak beni berhudar ettiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, bağ olun. Bu arada paranız yoksa lütfen bu mesajıma cevap vermeyin. Bak zekaya bak. Direkt çirkinsin demiş oldum kadına. Aradığım zengin ve çirkin ya.
1: Ama Bay J, her kadın güzeldir.
0: Neden ki pardon, yok öyle bir şey. Ben çok kadın gördüm gece uykumu kaçıran. Çok gördüm böyle güzellik uykusuna yatıp ancak sokağa çıkabilecek duruma gelen. Ya her kadın estetik bir harika olmak zorunda mı kral? Dünyada bu kadar genetik varyasyon var, bu kadar çeşitlilik var. Bazı anlar oluyor ki, mesela maymundan tam döne olmamış, yani aldın. Zaman oluyor ki o makyaj temizleme mendili cilde temas ettiği an böyle tarih öncesi çağlardan kalma saf acımasız bir kabile reisi çıkıyor altından. Ne var yani, kimsenin size güzellik borcu yok ki. Ha şu laf sinir, güzellik görecelidir diyorlar ya, yalan, tamamen bir züğürt tesellisi bu arkadaşlar. Görecelilik dediğin şey fizikte olur. Einstein'da falan. Hani hıza göre zaman yavaşlar falan ya. Bizim sosyolojide başka. Işıklar yanana kadar herkes dünya güzeli. Hay hanginiz son zamanlarda gerçekten flört uygulamasında gördüğünüz aynı kişiyle buluştunuz? Filtresini yanında getirmediyse genelde skandal. Göreceliymiş. Yok neymiş? Güzellik bakanın gözündeymiş. The beauty

Eye of the Beholder. O göz göz değil, sabahın köründe afyonu patlamamış saçlar böyle elektriklenmiş, üstünde panda desenli hırkayla mutfakta çürük muz kemiren kadını gördüğün. Göz göze geliyorsun, içine oğlum diyorsun. Bu bence nesnel olarak, evrensel olarak, kuantumda, galaksiler arası ölçekte çirkin abicim, çirkin diye teskilliyorsun durumu. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın, içi güzel olsun, içi herkesin.

0: Net gündem.
1: 12 Ekim Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında yargıdan bir manşet. İlk sırada Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazaya ilişkin otobüsle tır şoförü tutuklandı. Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltındaki 3 şüpheliden otobüs sürücüsü ve tır şoförünün bugün tutuklanmasına karar verildi. Otobüsün sahibi ve yedek şoförü hakkındaysa adli kontrol kararı uygulanacak. Otobüs şoförü kavşağı kaçırdığı için otobanda durup geri manevra yaptığını itiraf etmişti. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye. Kabine bugün Beştepe'de bu başlıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon koordinasyon kurulu toplantılarından çıkan sonuçların ve yapılacak başka kanuni düzenlemelerin değerlendirildiği toplantıda bir diğer başlıkta bugün gelişme yaşanan terörsüz Türkiye süreciydi. Hatırlatalım, terör örgütü PKK, Kuzey Irak Metina Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarının 8 Ekim itibarıyla boşaltıldığını duyurdu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasına Manisa'daki kazayı anarak başladı. Erdoğan, yaralanan 13 kişinin taburcu edildiğini, ikisinin yoğun bakımda olduğunu ve 13 kişinin de tedavisini sürdüğünü bildirdi. Yaralananlara ve kazaya karışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sözcüye uzanıyoruz. Siyasetten dikkat çeken iki manşet var. Mersin'de Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçimi vardı. 4 adayın yarıştığı seçimi CHP'nin adayı Çağdaş Tutlu kazandı. Bir diğer manşette ise AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Büşra Özdemir sessizliğini bozdu yazıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği iddiaları gündemde. Gazeteci Senem Tolu Ayılgaz, CHP'li yetkililerin Özdemir'i aradığını ancak telefonlarına yanıt alamadığını söylemişti. Belediye toplantısında konuşan Özdemir, "Cevap vermeyi tercih etmiyorum ama cevap vereceğim.

0: Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum. Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak ifadelerini kullandı. Net gündemde Habertürk'e uzanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette. Erdoğan bugün kabine toplantısı öncesinde Dünya Gıda Forumu açılış töreni programına bir video mesaj gönderdi. Mesajında Cumhurbaşkanı güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz dedi. Habertürk'te bir de Tokat'tan bir manşet var. Vali Abdullah Köklü kentte bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının cuma gününden bu yana 5000'e yükseldiğini söyledi. Kentte şebeke suyunun kullanılmaması konusunda yetkililer uyarıyor. Net gündemin bugünkü kapanışını sondakika.com'dan yapıyoruz. Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Gökhan Ademir canlı yayında yaptı. 70 üyemize hakim ve savcı yaptık. Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine baro başkanlığı adaylığından çekildi. Sözlerinin bağlamından koparıldığını savunan Ademir, kararını kurumun itibarını korumak amacıyla aldığını belirtti. Gündem.
1: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Süper Lig'de 7. haftanın perdesi Eyüpspor Göztepe karşılaşmasıyla kapanacak. Mücadelenin düdüğü saat 20'de çalacak. Süper Lig'de 7. hafta sona ermeden 6. teknik direktör değişikliği yaşandı. Samsunspor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Karadeniz ekibi 7 maçta 4 puanda kalarak küme düşme hattına geriledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Galatasaray Teknik Bursa Spor basketbol maçıyla sona erecek. Mücadele saat 19'da başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba millet, hepinize iyi akşamlar, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Umarım güzel başlamıştır haftanız. Ben her işi yapabilirdim bu hayatta. Çünkü çok zekiyim, yakışıklıyım, paraya karşı garip bir zaafım var. Ya, güzel bir kız gösterin, bir köprünün tepesinden aşağı paraşütle atla. Ama ben ne yaptım? Sizi seçtim. Önümüzdeki ay meslekte 36. yılımı kutlayacağım arkadaşlar. Ama artık bu sanat sepet işlerine o kadar sıkıldım, darlandım ki. Her sabah yataktan acaba gidip bir mandıra açıp gurme peynir imalatına mı başlasam diyorum, biliyor musunuz? Zaten radyo şovmenliği kariyerim boyunca biriktirdiğim toplam para ne kadar biliyor musunuz? 4.323 lira. Büyük ihtimal iki kalıp keçi peyniri alıp eve geleceğim. Yani öyle mandıracılık ne kadar oynanır ki? Yapay zeka bir mandıra kurmanın maliyeti. 4.323 lira olmadığından eminim. Gerçekten. Ya bu akşam canlı yayında bir kriz geçirip ölebilirim. Bu yüzden kıymetimi bilin diyorum, tamam mı? Ben ölürsem buraya sümsük bir radyo şovmeni gelir, canınıza okur. Sonra cenazemde arkamdan anlarsınız. O bizi çok uyarmıştı. Adama hep eşek sıpası muamelesi yaptık. Neden yaptık bunu? Neden valla? İşte ben orada tam o anda tabuttan yukarı sürpriz diye fırlıyorum. Bu benim en büyük hayalim. Meğer ölmemişim. Ne bileyim, karım benim o beni zehirlemeye çalışmış ama beceriksiz oldu. Kalbim geçici durmuş. Ya kadınla alt tarafı, yani önemli bir şey de söylememiştim. Yani bu pantolonun üstüne uygun olduğundan emin misin? Bunun için insan zehirlenir mi ya? Sevgililik müessesesinde de. Yani bir kafede oturduk. Çıkıyoruz bile dememişiz mesela. Onlarla ayrılmaya çalıştığım için daha çıkmaya bile

bir daha görüşmek istemediği için zehirlemeye çalışıyor mesela. Bazı insanlar bir kez bakıştığı zaman artık sonsuza dek benimsin tribüne giriyor. Deli mi ne? Gazeteler manşet atacak. Bay J ölüme çelme taktı. Neyse sesli düşünüyorum. Sanırım yanlış yapıyorum. Siz beni unutmaya çalışın en iyisi. Evet. Ağlamayın. Ağlamayın. Gece ağlamayın. Oynamayın. Asıl büyük kriz o tabuttan fırladıktan sonra akşam arkadaşlarla yemeğe gideceğiz. Masada 8 kişiyiz. Hesap bir geliyor. 18.300 lira. Hesabı ilk gören arkadaşın yüzü kireç gibi. Gözlerini kısıp masaya... O son kalamarı sipariş etmememiz gerekiyordu arkadaşlar. Araya hemen biri giriyor. Dur o son kalamarı Bay J istedi. Ben onun parasını ödemek zorundaydım. Herif haklı, kalamarı ben söyledim ama yarısını da sen yedin be Fani. Onu ne yapacağız? Cebime bakıyorum. 600 lira param var. Deli midir nedir? 1800 lira yazmış kalamara. Nereden geliyor bu kalamar bilmiyorum ya. Tarih öncesi bir kalamar mı? Ama çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Yani ben Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunun ünlü şovmeni olarak masadaki o 1800 liralık kalamar yüzünden arkadaşlarımla sokak ortasında yumruk yumruğa kavga edecek bir tip değilim yani. Belki daha sonra.

0: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık

0: kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık bahçıvan.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha
1: sompalanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
2: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
3: 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
5: Destek gerekince Solgar Esterce.
6: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
4: Komili komili komili komili.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
8: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
11: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen o.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
15: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Checklist Tırnav, Dardanel güvencesiyle.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir

0: dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Herkese merhaba, burası Kral Pop Radyo Bayce ben. Mutlu bir insanım. Ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Size de tavsiye ederim. Paylaştıkça azalan bir şey değil ki mutluluk. Tam tersine insanların sevgisini kazanmak, insanlarla yakın olmak, gülmek, gülümsemek, kahkaha atmaktan daha güzel ne olabilir?
1: Şaka yapsana Bayce.
0: Tamam mı oğlum, geleceğim. İki tane motivasyonel güzel konuşma yapmayayım mı? Ben evliyim. Evet. Evlendiğimden bir ay, 6 sene geçti. Diyorum da zaten çok kısa bekar kalabiliyorum ya. Ama bak size bir şey diyeyim mi? O mesela şu anki eşimle tanışmadan önce, boşanmamla arasında çıkmaya başlamadan bir ay. Bak, ben çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Gerçekten. 11 kadar kişiyle çok hoş zamanlar geçirdik. Şaka ediyorum, şaka. Sadece 3 kişi. Niye erkekler çok fazla kadın arkadaşları olduğu ile ilgili kasılıp böbürlenirler? Hiçbir zaman anlamadım ben bunu, biliyor musunuz? Yani ben kankalarıma 124 kişiyle ilişkim olduğunu söylediğimde heykelimi mi dikecekler? Ne yapacak? Ben anlamadım ki. Bu arada 124 sayısı sembolik olarak kullanılmıştır. Keşke o kadar sakin bir hayatım olsaydı. Evet. Arada sırada ne bileyim, güzel bir klasik müzik dinlemeye, bir drink almaya vaktim olsaydı gerçekten. Bak işte bak, yine hava basmaya çalışıyorum, böbürlenme. Çok saçma yani, dünyaya ve kimseye hiçbir faydası olmayan bir faaliyet bu, aktivite. Sen ve birliktelik yaşadığın kişiden başkasını da ilgilendirmiyor çoğunlukla. Bazen ilgilendiriyor. Bir keresinde bir kızın annesi aradı beni. Korkutucu, çok can sıkıcı bir durum. Kadın diyor ki, oğlum kızım sana çok değer veriyor, çok seviyor. Niye böyle oldu? Ben diyorum ki, teyzeciğim merhabalar. Kızınızın önce bir adını alabilir miyim? Her şeyden. Ya ne var? Ben kızla gece kulübünde tanıştığımızda annesi

0: arayıp bir takım sözler vermedim ki. Beni niye arıyor bu kadın? Eski zamanlarda hayat çok yavaş ilerliyordu. Uzun sözler verebiliyordunuz. Bugün maşallah dedin. Neyse. Peki şimdi.
1: Bayşe, şununla asla çıkmam, bununla asla olmaz gibi prensiplerin var mı?
0: Var. Komşumla çıkmam. Asla, çünkü %93 ihtimalle evlenmeyeceğiz ve ayrılacağız ve her gün karşılaşıyorsun, tatsız olur. Tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit, bir komşumla 6 ay çıkmıştık, sonra ayrıldık, evlendim ben gene çünkü. Her gördüğünde nefret dolu gözlerle bakıyor. Benim olacaktın gibi böyle bir bakış vardır ya da. Sonra yönetici oldu apartmana, benim aidat 24 bin lira geldi. Anladın mı? Kapısına gittim. Bu ne dedim? Söyle o kadına dedi, biraz daha az duş alsın.

azından yani ücreti mukabilinde. Tamam, ama hiçbir ücret almıyorum. Neticede sanatçı halka aitse halkın sanatçıyı istediği gibi çağırmaya hakkı olmalı, değil mi? Bay J demeyebilirsiniz bana bundan sonra. Yani bana ait, nasıl istersem çağırırım. Maaşım ödendiği sürece. Maaş yoksa sanat da yok. Maaş yoksa icraat da yok. Hiç resim çizmeyen ressama sanatçı diyebilir misiniz? Çok iyi bir balerinim ama hiç dans etmedim hayatımda çünkü para veren yok. Arkadaşlar bale sevmiyorum. Sevmiyorum. Baleyi sevmiyor olma amaçsız geliyor bana. Bunun için suçlanabilir miyim bilmiyorum. Sürekli sağa sola koşuşturan bir takım insan bana göre ama hiçbir yere gitmiyorlar. Efendim nasıl? Müzikle beraber bir konusu, bir teması var. Şaka yapmıyorsunuz değil mi bana? Ha kral? Evet. Bu balerinlerin normal koşamadığını biliyor musun? İki balerin kızla tanıştım geçenlerde. Çok geç arkadaş, çok geç. Çok geç. Büyük amcaları yaşındayım. Çok geç. Neyse koşamıyorlarmış. Koşamıyorlar. Ben ayini gördüm. Bir kitap kadınlara erkeklerin ne düşündüğünü anlatıyor. Oğlum yalancı gördüm ama bu kadar da... Vallahi milletin parasını çalıyorlar ha. Hanım hanım sen kitabı almadan önce ben bir şey söyleyeyim. Pek fazla bir şey düşünmüyoruz. Günün 20 saati kafasında asansör müziği çalan bir canlı. Anlatabiliyor muyum? Sözüm meclisten dışarı. Belki sizinki daha fazla kaynatıyordur da. Diğer 4 saatte sizi düşünüyoruz zaten. Ama bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Bir şey yapmıyor derken hani kadının biraz daha kabul edebileceği bir varlık olmayı denemiyor mesela erkek. Ama aynı adam. Zor bir hayat ama kapasite bu. Birilerinin yaşaması lazım. Her neyse. Bir kitap çıkartmışlar gerçekten. Yazarlar kadınların, erkeklerin anlamsız kaçamak cevapları ve hareketlerinden ne demeye çalıştıklarını anlayabileceklerini iddia ediyorlar. Evet. Şöyle diyorlar. Hanımlar, erkekler kalbinizi kırmak istemedikleri için bir daha aramazlar. İkinci defa çıkmak istiyorlarsa zaten ararlar. Evlenmek istiyorlarsa da teklif ederler. Ve gerçekten birlikte olmak istedikleri biriyle birlikte olmaktan asla da kaçınmazlar. Evet, bu doğru. Asla. Çoğu zaman birlikte olmak istemediğimizden bile kaçınmayabiliyoruz. Video ve şöyle devam ediyor. Ve birlikte olmayı reddediyorlarsa gerçekten istemiyorlardır. Çünkü açıkçası sözün meclisten dışarı çok seçici bir cins. Az önce söyledim ya, istemediğinizle de bazen zaman zaman asla demiyor. Hatta şöyle ifade edeyim. Sizinle bir daha çıkmak ve evlenmek istemiyorsa bile tamamen kırıcı olmamak adına. Kadınların erkeklere uyguladığı 10 acımasız davranış biçimi. Kadının erkeğe zulmünün 10 maddesi sevgili dinleyiciler. 1- Telefonu açmamak veya yanlış telefon numarası vermek. 2- Bedava bir şeyler içmek için erkekleri kullanmak. 3- Erkeği yanında daha önemli biri gelene kadar takoz olarak tutmak. Bu çok çirkin, çok çirkin. 4- hiç duymadım bak bunu. İstediklerini elde etmek için ağlayıp duygusal manipülasyon yapmak. İlk burada okuyorum. İlk burada okuyorum. 5. Nasıl olsa erkek kadına fiziksel şiddet uygulamaz diye fiziksel şiddet uygulamak. 6. Toplum içinde erkeği eleştirmek. 7. Kimseye çıktığınızı söylememek. 8. Cinsel mahrumiyet yaşatmak. 9. Erkeği denemek için bir şeyler yapmak. 10. Başkalarıyla flört edip kıskançlık yaratmak. Hadi gelin biraz gerçekçi olalım. Birlikteyken, öpüşürken çalan telefona cevap vermesi... O yine iyi. Instagram bildirimine bakmak. Liste fena. Bunu yazan fena bir ayrılık yaşamışa da benziyor. Yalan söylemeyeceğim. Hadi ben de can sıkıcı bir takım ayrılıklar yaşadım. Kimseyi suçluyor muyum ha? Şaka ediyorum. Ben hayatımda daha önce çıktığım kimseden ayrılmadım. Hala hepsiyle çıkıyoruz. Evet. Ben size en büyük kötülüğü söyleyeyim mi? En büyük kötülüğü. O kadar muhteşem ve güzeller ki onlar olmadan yaşayamıyoruz. Hadi bakalım. Gelip bana bir mesaj.

Hadi çocuklar şunu bir an evvel bitirelim, çıkışta randevum var. Nasıl? Eşimle mi? Çok zarifsiniz ama sanatçılar halka aittir. Şimdi eğer... Yani bunlardan biriyle çıkmaya başladıysan nasıl bir paylaşım içinde olacağını da baştan bilmek. Önemli olan sanatçının bunu kötüye kullanmamasıdır. Biz zaten siz beni tanıyorsunuz artık. 36 senedir yayındayım. İyi niyetli, sevgi dolu bir insan olduğumu biliyorsunuz. Yani en

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık kaşık.

yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor. Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Kendisinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytier. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim.

0: Prime sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: 1878'den beri.
12: Komili komili komili komili.
13: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto ekspertiz.
11: Evet, yanlış duymadınız. 1878'den beri.
12: Komili komili komili komili.
14: Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
15: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
16: Türkcell'leri bağlan hayata.
17: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Radyo'da Bay J yayında. Son anons. Bu programı ben şöyle düşünmenizi istiyorum. Hani bir arkadaşınızla kaliteli zaman geçirmek gibi görmenizi istiyorum. Hem düşün, hem arkadaşlarınızla iyi zaman geçiyorsa bir yandan Bay J'nin geleceğini garanti altına alıyorsunuz. Böyle bir şey. Yani ortak bir enerjide, sinerjide bir yerde toplanıyoruz burada. Akşamı bu saatlerinde. Evet, sıradan bir yayından çok daha fazlası Bay J ben. Sevgili dinleyiciler, bazıları radyodan daha fazla şey vererek başarıya ulaşabileceklerini düşünürler. Oysa ki imkansız. Radyonun verebilecekleri sınırlıdır. O şeylerin kalitesini artırmak önemli. Bizim burada Doğuş Medya Grubu'nda Kral Pop Radyo'yu nasıl geliştirebiliriz diye düşünürken en büyük yatırımları ben oldum. Florida'da doğdum. İlk Türkçe kelime ağzımdan 20 yaşında çıktı ve Türkçeyi sizden iyi konuşuyorum diye de beni kıskanmayın. Yetenekliyim. Dile karşı yetenekliyim. Benim. Bugün izin verirseniz nüfus planlaması ve doğum kontrolü konusunu işlemek istiyorum. Patron dinliyorsa tüyler diken diken olmuş. Hayır, gitti radyom. Zamanında ne kadar yanlış bir karar vermişiz. Ben ne zaman riskli bir şey yaptım bu radyoda söyler misiniz? Diyorum ki aynı gün tanıştığınız birine, karşı tarafa ne tür doğum kontrolü kullandığını sormak ayıp mıdır? Çünkü biliyorsunuz hiçbir yöntem %100'lük bir koruma sağlamıyor değil mi? Pazartesi günü üretilmiş olabilir. Ne derler bilirsiniz. Pazartesi günü yapılmış bir otomobili alma. Ve bir çocuk sahibi olmanın yanında otomobil çölde kum tanesi gibi. Onu da siz biliyorsunuz. Bir baba olarak söylüyorum ben. Neyse. Ben bedenen evliyken ruhen bekar hissediyorum. Bu ikilemi nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Biz de arkadaşlarım... bekar arkadaşlarım ruhen bekar olan başka kızlar ayarlamaya çalışıyorlardı. Bana ben de hayır bu hiç doğru değil diyordum. Düne kadar... Hayır. Sakın birinin size birini ayarlamasına izin verin. Abi kız çok güzel. Aa, çok güzel. Vücut harika. Mavi gözlü. Evet tabii. Mavi gözlü bir balina. Boy resmi görmeden asla. Filtre asla. Artık ablamı da önce bir yolluyorum hamama. Tetkik et ya. Hayır. Ne var? Alternatifi benim gitmem. Daha mı doğru? Sizleri korkutmak istemiyorum ama bu kış görünüşe bakılırsa ısınmak için kelimenin tam manasıyla yine bir ton para harcayacağız. Ben Bodrum'a taşındım. Benim öyle bir problemim. Klima yetiyor. Belki de ne bileyim bu defa her zaman nefret ettiğiniz akrabalarınızın gelip sizde kalmasını isterseniz vücut ısılarını kullanmak için. Yok, değmez. Elektrikli battaniye var ucuza. En güzeli neresi biliyor musunuz? Arap Yarımadası. Hem bütün dünyaya petrol satıp zengin oluyorlar, hep sıcak, kendi ihtiyaçları yok. Bu arada şu yıllardır bahsedilen küresel ısınma ne zaman şut çekecek? Sabırsızlanmaya başlayacağım. Şanslı bir nesil olacağız. Ilık bir iklim bekliyor bizi. Bizden sonrakiler ise buzul çağı. Şimdi son olarak bugün gitmeden önce haftada bir balık yerseniz ileride yaşlanınca bunaklığınızı ne şekilde geciktireceği konusunda. Nereye geciktiriyor? 115 yaşın. Nereye geciktiriyor? Haftada bir balık yersen ileride bunaklığı geciktiriyor. İyileştirmiyor. Bu arada da balıktaki cıvadan ölüyoruz. Önemli değil. Evet, bakın bu araştırma doğru olabilir. Etrafta çok fazla ne bileyim kafa problemi yaşayan balık görmüyoruz açıkçası. Nasıl? Yo, her seferinde yemi yememeleri, o yemi yutuyorlardı, o zekaları biraz. İyi akşamlar millet.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, biz eğlenmemiz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Poizi Başımda Belalar. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Manifest Toz Pembe. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 4 numara Bora Duran Döndüm. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: Sırada Kral Genç ekranlarının yer aldığı 11 ayrı şehirde 32 üniversite kampüsünde bulunan 71 kantin ve 239 ekrandan alınan verilere göre üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen 10 şarkısı var. 10 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 9 numara Poise Başımda Belalar. 8 numara Blok 3 Değiştiremezsin Yazılmışsa. 7 numara Crush Benim Olsana. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Dedüp Luman Sıla Acı Bal. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran Döndüm. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.
1: Benim hatam o.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Dedüp Luman Sıla Acıbal. 8 numara Hadise Ara Beni. 7 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 6 numara Blok 3 Kırgınım. 5 numara Crush Benim Olsana. 4 numara Bora Duran Döndüm. 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, kral genç ekranlarının yer aldığı, üniversitelerde haftanın en çok tercih edilen şarkıları ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 9 numara Dedüp Lüman, Sıla Acıbal. 8 numara Kıraş, Benim Olsana. 7 numara Blok 3, Kırgınım. 6 numara Hadise, Ara Beni. 5 numara Blok 3, Poizi, Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Manifest, Ajda Pekkan, Hileli. 3 numara Blok 3, Kayıp Kalp. 2 numara Bora Duran, Döndüm. 1 numara Blok 3, Sebebi Yar.

System Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.